Anjay, tömön temperatura 0'den tömön eksi Celsi gradus, joğuru temperatura 13 Celsi gradus sıdırım jel jüret. Çöçöktü azraq jağınca vartınan buluttanat, tömön temperatura 4 Celsi gradus, joğuru temperatura 16 Celsi gradus sıdırım jel jüret. Kuljada gün buluttuu bolup artınan açılat, tömön temperatura 6 Celsi gradus, joğuru temperatura 19 Celsi gradus sıdırım jel jüret. Bordalada gün buluttuu bolup artınan açılat, tömön temperatura 5 Celsi gradus, joğuru temperatura 17 Celsi gradus sıdırım jel jüret. Karamayda gün buluttuu, tömön temperatura 9 Celsi gradus, joğuru temperatura 16 Celsi gradus sıdırım jel jüret. Kuytunda gün buluttuu, tömön temperatura 6 Celsi gradus, joğuru temperatura 19 Celsi gradus sıdırım jel jüret. Şıhanzada gün buluttuu, tömön temperatura 4 Celsi gradus, joğuru temperatura 20 Celsi gradus sıdırım jel jüret. Sancıda gün buluttuu, tömön temperatura 8 Celsi gradus, joğuru temperatura 19 Celsi gradus sıdırım jel jüret. Kumulda gün buluttu, tömön temperatura 6 Celsi gradus, joğuru temperatura 20 Celsi gradus, sıdırım jel jüret. Turpanda gün buluttu, tömön temperatura 16 Celsi gradus, joğuru temperatura 27 Celsi gradus, çıgış tündüktön 3-4 balı şamal çıgat. Korlada gün açık bolup artınan buluttanat. Tömön temperatura 10 Celsi gradus, joğuru temperatura 23 Celsi gradus, sıdırım jel jüret. Aksu'da gün buluttu bolup artınan açılat. Tömön temperatura 11 Celsi gradus, joğuru temperatura 21 Celsi gradus, sıdırım jel jüret. Artışta gün buluttu bolup artınan açılat. Tömön temperatura 11 Celsi gradus, joğuru temperatura 24 Celsi gradus, sıdırım jel jüret. Kaşkar'da gün buluttu bolup artınan açılat. Tömön temperatura 13 Celsi gradus, joğuru temperatura 26 Celsi gradus sıdırım jel jüret. Xotende gün buluttu bolup artınan açılat. Tömön temperatura 8 Celsi gradus, joğuru temperatura 20 Celsi gradus sıdırım jel jüret. Joğorda barayınan malımat uktuğunuzdar. Bugünkü jañılıktar berüübüz öz ayaldamasına jetti. Ukkanıñızdarga rahmat. Bul jolku berüübüzdöki makalalardı kotorgondor Mambet Turdu Apış, Roza Kızaybek, Ömürbek Toktobek. Diktorloru Aptınur Saken Akılay Mukaş, Bakuloçu Ömürbek Toktobek. Redaktorloru Kaşkarbay Turdalı Baktıgül Jüsüp, Joğuptu Redaktoru Alanur Musa. Dağda güp mazmundardı koñuzdar jeyi körüñüzdör kelse, Solution Abonente Terminalın tüşürüp alsañızdar bolot.

0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Emi Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniri Sahna Sattuğu Berüsü'nü gönül buruğunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniri Sahna Sattuğu Berüsü'nü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ulu Güldüğün Üsünü Şikaşırı Cialpı Cumhuriyet Ulan Kızlarının Ortok Dalpını Usu Memleketin Birlik Tüylüğün Korku Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet Ulan'ın Ortok Cevap Gerçiliğe.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulusu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhuriyet Komünistik Partiyası, Cumhuriyet Sosyalizm'de çan cürekten boyunduğunu bekem değil.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alga Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Uluslar İntimak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilip jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şencan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jumgo Şencan'dı körsötöbüz.

0: Tabii. 5.338,5 çarşı metrelik bütün dünya uçakçı imaratı. 38 metre büyüklükteki monara jana ar kaysı türdöki koşumça jabdulları teng aramda telegeyleştirilip kurulup, uçakçaydan uçuu jabdularının şartı jalpı betke jogorulatıldı. Jungu kuruluş tobu, Şinjan kuruluş tobu çektiği şeriktiğinin türü direktörü Jan Jı mındai dedi. Türü jalpı 10 jaňdan salınan jeke tolku kuruluştu kamtıgan. Azırga çeyin bardık jeke tolku topo gazuu jana jer 11 jaňsyl kılуу boyunça bardygyn bitirip plan boyunca jyl soňunda bardık jeke tolku kuruluştun negizgi tolku jumuşun bitirebiz. Ozun tuğrasına aykalışkan taş jol torunan içimine sırtta tutaştırgan temir jol liniyasına çeyin. Andan gayra kanat ker uçkan eldik hava jolundan töme mekindik çarbaga çeyin Şinjan kattuu taşımalı kesibi 15-5 yıllık jospordu baştoonun argay sürdök nişan milletlerin bekitip zamanbap jogoru sapattuu noorsal strolog kattuu torun bachım kurup 5 joň strategiyalyk orun belgilöönü bekitip sosialistik zamandaşkan Şinjan kuruunu güçtüü tirek menen kamdadı. 15-5 yıllık jospordu jakşı baştap, jaňy saparda epkindü ilgerileýle.
1: Çegara ozu mamleketin sırtka garata açıp çevergen darbazası, sırtka garata karımgattoo jana ekonomika soda kızmattaştığının köprüsü. Şinjan çegara ozu jöndömün güç sala jakşırtıp, tamujnadan ötüünü oňtoyl ulaştıruunu sızıl jylyştatıp, çegara ozu sodasın gündön günge jandandırıp, tışkı soda dengelin üzgültüksüz östürdü. Emi bul jönündökü kabarduğa sızdar. Alatoo ozu, çegara ozu batışka karay açıp çiberilgen el aralık birleşme taşmal jolun sızıl şıdırlaştırıp, açıp çiberiu jaşoo güçün sızıl koyu berdi. Alatoo ozu tamujnasının statistikasına karaganda biyıl 1-ci aydan 8-ci ayga çeyin çegara ozu jük taşmal mölçörü 21.717.000 tonna bolup, okşuş meskilge salıştırganda 9.14% artkan. Akıl idirektüü çegara ozu kuruluşuna tayanıp, temürjol çegara ozu jalpı tulkuluu tamujnadan ötüü ubaktın 20%dan aşuun kıskartıp, Jungo Evropa gezekçi poyuzun sekundta koyu berüünü işge aşırdı. Taş jol çegara ozu, taş jol çegara ozu koşulgan taanduu jerinde tike ötkörü ülgüsün sızıl alıp çıgıp, karkınalar ötünüç kılığı çegara ozuna tekşerip koyu berü, taanduu jerinde gözömöldü başkaruunu jılçıksız aştaştıruunu işke aşırıp, ötü bereketin boljol menen 70% jogorlattı. Alatoo ozu Jaňmaw el aralık jük taşmalı ökülçü çektüü şeriktigi tamojnaga maalımdoo bölümünün direktoru Lüdyen Jün kabarçıga mınday dedi. Güvölüktü ötünüç kılıp, tekşerip koyu berip, ar kaysı alkaktarda uwakıttı jana güçtü ünömdüp, zat jügürtüü oborot bereketi görnüktüü jogorlap biyıl kezip mölçörü okşuş meskilge salıştırganda 20% arttı. Bahtu çegara ozu jürgünçü tekşerüü zalında çegara attagan sayakattın sayakatçıları tartiptüü gezekke turup tekşerip ötkörüünü kütüp durdu. Çöyçöktük sayakatçı Mayin Şen mınday dedi. Azır çegara ozunan tamojnadan ötüü jogoru berekettüü şıdır boluuda. Çegara tekşerüü kızmatkerlerinin teylösü da janjaktuluu büt saparga çıguu barışınan abdan kamsız boluuga bolot. Taş jol çegara ozu koşulgan taanduu jerinde tike ötkörüü, ayıl çarba tüşümdörü jaşıl jolu sıyaktuu bir sıra tamujnadan ötüünü oňtoylu ulaştıruu ıslatına tayanıp, baktuu çegara ozu tamujnadan ötüü alkaktarın kıskartıp, aldın ötünüç kılığı tovar jetip gelgende tekşerip koyu berüünü işke aşırıp, tışkı soda karkınalarının zat jügürtüü jana uwakıt özdük narkın eň çoŋ çekte tömendötti. Jük avtouna aydoochusu Liu Zhouhua mından tereŋ taasirlenip mınday dedi. Jaşaň boydon saktoo jaşyl jolun aldı menen açıp, tovarlarda az koromjulap, avtounalarybyz çynygy çurkap, çynında köp akça tapdy. 9-cu aydın 30-cu gününü çeyin, baktuu çegara ozunan biyıl tamojnadan ötkön adamdardın agym mölçörü 216.000 adam iret, avtounalardın agym mölçörü 99.000 avtouna iret bolup, bul eki türdüü sandoo maalımatta 2025-nji jyldagy büyük jyllyk tamojnadan ötüü jalpy mölçörü birdey artıp, çegara ozunan tamojnadan ötüü agym mölçörü ulanduu 6 jyl artkan.
0: 9-cu aýdyň 30-njy gününe çeýin Ürümçi ýerli kurgaklyk port raýonyna bu ýyl ýürgüzgen Tianshan nomerli Jungo Europa gezekçi poýuzy 750 gezekden aşyp ýyldyrky büýük ýyldak taşmal deňgeline ýakyndap, jük taşmal mölçörü 1.400.000 tonnadan aşyp, soda sommasynyň 13 milliard ýondan aşuwsyny alyp ýürdi. Emma bu ýöndäki habardygaslar. Hazırkı uçurda altışkı soda eksportunun duuman duu mezgili. Ürümçü ileralı kurgaklık port rayonu Jungo Europa gezekçi poyuz ürümçü çoğultu borborunda Tianshan nomerli. Jungo Europa gezekçi poyuzu mamleket mayramdığı salon mezgilinde avalkısında yar günü 3 gezek katladı. Шинжаң айдаралык кургактык порт тобу чектүү жооптуулук шектүү кезекчи поезд

0: İsim işleri bölümünün cumhuriyeti vatayın hizmetkeri Wang Zimin mındaydı dedi. Bol mezgillerde taşık soda karxanalarının buyurutma tapşırı vacatı çoğurduğunduğu boldu. Konteynerlerde göptöp saktalıp kalıu, kiramminin yüktöp kotorup taşımaldı. Poyuzlarda gurpalaştırunun argaysı halkalarındakı barıştardı içkeleştirip, gezekçi poyuzlardın yürüşü sam ölçörü. Cumhuriyet sapatının gemgerçisiz bolusuna çınığı gepildi kalında. Tianshan nomorlu Jungi Urpa gezekçi poyuzu 2023 yılı 12 ayda tunguş yolu kattığından beri Jungi menin Orta Azya, Europa'na tutaştırgan zaralı ekonomika soda tüyününü aylandı. Ticaret negizgi tulkusu Şinjan, el aralık kurgaktık portu çekti joğup turuk şerektiğe, mamleket strategiyasın takan çıkta bürümçü el aralık kurgaktık portu rayının negizgi tüyün kılıp, jürüşü torun elimi jospu orla Orta Azya'ya tutaşa turgan, Europa'a kulaçın gergen çeker attıgan zat çugurtu çoğun tamıran kurdu. Gezekçi poyuzlardan joğru berekette jürüşü son toylu ulaşkan tamonudan ötkörü teylüsünün ayrılı albayt. Быйыл жыл башынан бери темир жолу, таможина, майдан пункттери бирдешип аракетке келген тескөө механизмин куруп, ар күнү 24 саат бою, 24 көбөйгөн 7 таможинадан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, кезекчи поезддардын жогору берекетте ташымалдоосуна кепилдик кылынды. Өрөмчү санжы таможинасы текшерүү бөлүмүнүн кызматкери Тян Шипинг мындай деди. Тез темптеги темир жол каттоосу алыс аралыктан таандуу жеринде текшерүү сыяктуу көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүнө таянып, кезекчи поезддар жетип келгенде эле текшерип кое берүүгө бүт күчү менен кепилдик кылып, чек ара аттаган зат жүгүртүүнүн жүрүшү берекетин эң чоң чекте өстүрдүк.
1: Бул мезгилдерде автоном районубуздун жер жерлериндеги өнөр жай карканалары буйрутмаларды үлгүртүп, тапшырууга кепилдик кылып, орчундуу кесип

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Kanalışma Koğumlu Konuş Çöyresi'nin kurumunu cılıştatı, Arlut elinin çoğu yaşap, çoğu yürünüp, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kullanıvday koğumluk şart cagdayın cakşırtalı.

Şinjang Radio Televizyon Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortakluluğu Tanımı Ulutlar İntimak'ın ne güzel.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Ntımak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ulu Güldönüsü'nü şıkaşırı Cialpı Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak talpını usu Memleketin birlik tüylüğün korku Ulutlar Ntımak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet'in ortak cevap gerçiliğe.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıkka çıktı. Akıl edirektu malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jumgo Şenjan'dı körsötöbüz.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortaklıkı tanımın bekemi uyutup, sosyalistik zamandaşkan Şinjan vurup çıkalı.

0: Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eeley alasız.
1: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaktan urpaka ulanıp, sol boz bulaka okşuş, rohu düynöbüzdü sugarıp kelet.
2: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋılanıp tüstüy oromo sürötke okşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarkıtıp kelet.
1: Jörölgölü sal, tereŋ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke okşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
3: Atamekin altın beşigim.
1: Jurtubuz Atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu bir üyübülü kişileri, Cumhuriyet Ansosu'na bir niyette ortak çeteli.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düyünöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü salt, tereŋ tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makamı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortaklılıkı Tanımı Ulutlar İntimak'ın ne güzel.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulutu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhuriyet Komünistik Partiyası, Cumhuriyet Sosyalizm'de çön cürükten moyunduğunu bekem değil.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Ntımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yoluna koyuldu. Ulutlar Ntımak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası jatjaŋı kelbette jarıkka çıktı. Akli direktu malımat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılı turmuşubuzga siŋip kirdi. Keremet özüra tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jumgo Şenjaŋdı körsötöbüz.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulusu bir üyübülü kişileri, Cumhuriyet Ansosu'na bir niyette ortak çeteli.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Uluslar İntimak'ı algı basarlılık işlerinin yukarı sapatta yönügüsün ilgeri sürülü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Kanalışma Koğumdu Konuş Çöyresi'nin kuruğunu cılıştatı. Arlut elinin çoğu yaşap, çoğu üyrenip, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kullanıvday koğumduk şart cağdayın cakşırtalı.

Doğu daireler arasında bayhuca olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.